0: kude konu koidoka inuwe ko aseba konu bine ike
1: de
0: konu bine ikude konu taka koidoka